Buçuk önye kırrem moştum ar babamın inçidir. Bonsoir, bonsoir.